0: Yondok, gendang metu kene, Nduk. Undangane sigrak banget lho, Nduk.
1: Iya, Yung. Aku ngedutno biyung.
0: Karo kanca-kanca. Silir noto gomon, Nduk.
1: Iya, Yung. Hayang tenan.